Ere şah mı çilalus naz gola kastum bu brofe na nasika. Çogor gelfe hagi şah in kengi zerstum çiş.